Жена бандан үлкен екен, алаңызды мәуе баш бұд келі әудана бұдым жұмейра бәдін амсар үлкен әспес. Azir eder ve Türkiye Aragant her deme grupe teröristiyle Şıngale Naman ve Keşaname de destek et. Gözci, ezen uvalaten ma konağ, bu konağ deje Irak'a ve Keşin. Atırca hafte 6 milyar dinarin şahisten zarayın cot yarın herima Kurdistan'ı Bagdad geçtnau. Evro ekşembiye la Parizga adu ketene da başkır. Ve duho ke bu ay litre ka panzina normala bazırgani 400 dinar jeve bunav. Le qazayın zavru berin duho ke heşta baha ve ki khoa dminav. Herdistan da mjumira behdinan da sedemin erzan nebune le qazayın zavru berin duho ke aşkiratik. Evdari hükümet Irak Iraqan diye Ali Zeydi Serok Vezirin Irak Dikel Amerika Geçne Likte Geçne Bu Berdavabu Nahnartına Dolar Kaş Dihaman Demda Tekes Kiriye Ku Pare Ki Nüye Dolar Yan Bare Ki Nüye Dolar Nekhtine De Çat Rojen Dahati Da De Gete Irak

0: ne diyare pranizm ve zevrak çek vardır. Le en vitiş dedi. Yani henji gelek de var adı beje bırak çek bedanin, çek bedanin. Sanki pırskireka kurt teni çeke. Le emzanı ki mesele pırskireka çekanine çek encame. Jiboyti var insana çeka gırt. Jiboyti pırskireka kurt nahtiye çare serkirni. Kırkına kurt bikin. Ve çağıt ev edit rev revazi tekoşini bete guerandın. Le nerin evan henaji dibeşin mesela me mesela çektariye u henji di uslub hitabet akvada hassasiyet ha kurdaji gerek binin zaman. Yani ev henji gotin dibe terörist u filan be bana ne rastın. Lazım uslubu hitabet gora zamanı aştiye be. Jberviji ev pevajo bigije seri lazım em taybet devlet atıkra vitiş dibejin gaven diroki bavejin gaven
1: böyle
0: ereni bavejin jisriyani urojela van gave ereni bavejin Drojalata navinda devletek seretayid be. Jboyvi arami u aşiti ve keviye da khir heye. Em kurt çit khuazın zanın. Em de bejin. Em mafi kurt Türka, mafi Araba, mafi Farisa çiye. Bira mafi kurdaji ev be. Em azadi ve keviye u adalet et khuazın.
1: Gelen başa.
0: Ev be tesis kirin. Buravi nakşarı diyar be.
1: Brezemir baş, naha alegori hen çavkaniyan te diyar kirin kun nakokiya Brez Abdullah Öcalan u devlete de derbare ve ki de ku dibêjin de yani Abdullah Öcalan dibêje de ve kom be kom gerilayen PKK'yen ku le sürgüne vegerin Türkiye le Türkiye dibêje de ve keto keto yani bitene yek yek vegerin Türkiye yani nerin ava de derbare ve mücadele de çavaya.
0: Yani ez vitiş dibêjim lazım e Evet çek danin lazıma bir rev rebazi xabin yek. Yani kostek yaman beci do ev insanan tibini bi ki kampa evjin ne raziye. Evjin ne rastı. Yani gora rumet evan gerek nezik ay nişan bedin. Yani be rumeti, be hürmeti juara bekirin ne rastı ev. En bir vitişki rast nabinin. Yani embi disad bejin meza vantişta diyar dike ki henji niyeta devleta Türk mesele de beji ez çekdani bikim edi kadiya. Le ne mesele eve? Kurt edi kadi bir yarın çek edi tekoşina yani tekoşina bir rev revazi çekkirtini edi kadiya ye. Ev edi bir yarek ye. Birajber bir yavay baver bebin Kurt edi dest bi çekan akın. U bir yara koya esas kirtine division M rev revazi demokratik. Edi çi tırsın yani.
1: Böyle.
0: İnsan eki division min bir yara koya dayı. Ez edi çek nagrim. Ez rev revazi demokrasi bikim. Peki ev insan bevederi u rev revazi demokrasi nikar be bikar bine ve çağı mele koçiye. Evci ne rastı? Yani Can adı beşin işte beraber çek verdin. İşte 10 sal, 5 sal vek denetimli serbestlik. Yani en beşin canı her imza bir ki. Evci ne rastı? Yani şu boyvan insana kadehabına siyaseti gerek ne be? Ev insan bir irada veya esas bir yardıgın. De beşin em edi rev rebazi çeki nakın. Em edi rev rebazi demokratik tıkın. Vi bir yarı danese Ve çay devlet atırk, çavar reis şu karar duhaze, lazım juan insan aracı reis duhaze. Yani em fem dikin, em bi hürmeti hassasiyete gele Türk ranakin. Ama evci hassasiyete Kürdü Kürdistan'ı ara bi rezbun, bi hürmet bun branakin.
1: Gele ki başa, Brez Demir başa, İro hepseruki partiya deme, Tuncer Bakır Hancı diyar kırı bu ki ev konağa gen bir karbun ve konağa derbaz bikin de konağa dağıtı da yapıştı ve eki de emi qala mafên demokratîk bikin. Yani ev qonağa yekemin binerîna ve yani ev were derbas kirin. Yani ev bikarbe Kurdu devleta Türkiye bikarbe ve qonağa behevra derbas bikin ji bo ku behsa mafên demokratîk yên gelin Türkiye bi taybeti Kurdan were kirin.
0: Yani ez divi Ali da de bu kurda bavarım. Kurd bir yara kladane. De bejin em hayya daviye jwe aşitiu arami hene. Fakat ez bavariya min divi Ali da bir yara devleta Türk nizranın çitke. Yani ez divi Ali da de şike dame guman edame. Jberwi lazime edi devleta Türk Divi Ali da şık u gumani meji orterake. Yani em me bir yara edi dahiye. Em division çek edi bir karnayın Kurd division em riya demokrasi em beştar evi çıktı bugün. Ama un çıl division devlet Türk çıl division. Niye ta hoçiye? Duhaza perskrika kur çare serbebe anteni duhaza çek danin bebe. E valla mesele ne çek? Çek danine. Çek encame. Li bingahavit işte ya. Jiberwi edmeyim Kurd zelalin ama lazım et devlet hatırcı zelal buna kua diyar beke. Ege zelal buna kua diyar neke ev hezi tarih ez dubare disad vejim ev hezin tarih tijvi alozi jvi nakokiye jvi tişti betir feyde begirin u ev pevajoy tıkrabikin Peşi dejmoy devlet Türk etişine başı.
1: Böyle. Brez Demirbaş naha la Avrupa hınakki qala veger meger etekirin. Yani ev siyaset medaren kulli Avrupa ne vegerin. Hatta Brez Zübeyde Zümrüt jitiştek vaha belaf kirbun. Kutubu hınak nav cihatına eşkere kirin jibu veger ede. Yani naha de revşan naha de yani la Avrupa'ya bavriye ki vaha eko vegerak jibu Türkiye çebibe.
0: Yani em mitadı bejim hem Lçia yakın dili u hemji Avrupa gelek insan aslında amadene hazırya fakirne li ev hazırı bende çiye bende devletiye benerin etiş ki bejim devlet Türk hemji Brüssel Hatim Demirtaş Fegen Yüksekta Bekir Kaya Alp Örs Ali Ürküt Van Hevali Mey Hafsi Seri Davan Hemmu girtiyen siyasi berne daye. Ev yan besamiyetiye. Jibu evan tıştan ne hemce kanun bi gevre? Dedo ne kaşin girtiyen ne? Çıma bernadın? Ma jibu evana çi kanun lazım? Tut kanun ki ne lazım yani? Van tışta çıma nayınınci? Yani ev ya bile besamiyet edede kuyakırın. Jibu evi lazım devleta Türk Gavin ereni bavije. Baveri di gelda avabike. Beje ki ez girtiyen nekhaş berdedim. Girtiyen siyasi berdedim. Ana jiboy silhadin demirtaşu hevali kwa be berdani ma çit kanun guhertine. Konsey Avrupa bir yer girtiye. En bejin mafin dadgaha Avrupa'yı bir yer girtiye. Gelek cihan bir yer girtiye. Hinci bernadı. Eve sıra jiboyçiye. Kim haber nade ya? Sebep çiye? Niye tavı çiye? Ve çağı ama Kurt hinci hazırıya kutkın. Dibijin ame kome ja Avrupa bena madekariya kutkın. U kone kej kome kej çiya be amadekariya kutkın. Peki bu ne çipkin? Ev insan tibin çipkin. Ti çava tebliğ siyasette demokratik ve hazırıya kutkiriye gelo. Na. Ve çağı diyar bekin. Yani un girtiye haber nedin? Un hafsiye haber nedin? Peki insan çava baver bebe? Jiberwi ez banga hadisa dubaratkim devleta Türk yani iro aslında drenge bile sibetrin lazime van kanunan van tişta derke yeke meyda meclis ved ve meclis iş evvel evveki van kanunan begevrine Urre
1: ve rebazi demokrasi bir ahmeti. Brez Demirbaş, yani veci diyar kırkuva edi çan rojegmana evi parlamentoji edi ve be. Yani eve gavek hün bejim mera avetin çünkü civa gelek ile bende parlamentoye bu. Hınak jiyi işe kwa direşkir, karo khabata kwa jiyi direşkir le herkes çavebi le cotmehe yani yeke cotmehe jibo ko tişteki baş çebbe ereni çebbe yani le gori nerina veya taybet eve gavek baveje devlet yanına.
0: Yani ez heyvid kim baveje ama şiku gumani gelci heye ki dibeje devlet Gav nabije sabra kurdan edi bir anne bıkkade o kurd bejin edi emri tişti kraldikin işte ve gara dünyayı rabije kimize aslında ez açtı tuhazım ama kurdan tuhazın. Ege bivi tarzı, bivi niyeti hareket ki ne rastı?
1: Böyle.
0: Kurd edi kadi bir yarın, kadi sabrın, dibijin em açtı ki bir rumet tuhazın ve keviye tuhazın. Aramiye tuhazın, adalet tuhazın. Zimani huayzikmaki perverde tuhazın. Naslama tuhazın, çanda tuhazın. Emvan mücarada zelalın. Ucubu evici, em rev rebazin tekoşini, demokrasiye, u siyaseti, u hukuk etkin. Em dibi bir yara huada edi, em zelalın. Yani devlet tuhazı gav vabece, tuhazın nabece. Ev bir yara viye. Ama برا صبرا کرداجی بیتیشتی امتحان نکه بیشه کی والا از کرداب صبر به صبر بیلم کرد ایدی نای میتیشتی کرد خودی بریارن کرد بیشن ام آشیتی دخوازن ایدی جوی پیدا چیه کون چی دخوازن ویچاوی لازمه ام جوی یاد پرسن نیه تاوه چیه اون چی دخوازن وین که کنجیه خوشی نخوازن یعنی بینیرن Türkiye'de her roj dizi çedi be. Krize abori heye, krize ahlakaya, krize civaki heye, krize siyasi heye, krize psikolojik heye. Her ve roji insan kwa kuştun. Peki, vene biçe çare bikin vantışta? Tek çare heye. Aşi tiki rumet. Gava aşi tiki rumet çebe, te abori kurt be, te edi ev, pereke diçe şarra, tişmişti dira, Edi naçevederi tehere jiboy jiyandına insan. Edi insan naim berderiye embejin saziki devleti de kwa nakujin. Yeke polis emekli kwa kuş. Binerin. Her roj insan evde dukujin.
1: Gelek baş.
0: Yani aşiti de peşi her jiboy devlet atırk jiyayye. Aşiti ki bir rumet hem jiboy kurda هم جوی ترکا، هم جوی عربا، هم جوی فارسا، و هم جوی ارمنیا، سوریانیایی. آشیتی رومت چیه؟ ام و کبی تو خازن. ام دویجن کرده که لازمه حق ترکا، حق عربا، فارسا چی او جی او به؟
1: بله.
0: برا کس جمه غلامتی ایدی بنده نبن. 200 سالی دا کرد غلامتی قبول ناکن.
1: بله. عبدالله دمیرباش، سیاست مدار و سروک بری شارداری سوره آمده ام گله که خوش بنج بو تولیبون آمد دبولتن آمده و نرخانی و این گرنک مالتا آبا دن باش بود
0: باش شه باش همون کردستانی اصلاو ریس
1: بله دن باش